0: Neşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşk. Bir yansıma bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşatma ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat. Anlat bana hasret rüzgarlarını. Anlat bana buzdağını saklı.

Her giden gün bir şey aldı götürdü. Her giden gün. Her giden gün bir şey aldı götürdü. Dinmedi gözyaşım bugüne kadar. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Bitmedi dertlerim bugüne kadar. Bitmedi dertlerim bugüne kadar.

0: Radyo Öğüt.
1: Daha durmam buralarda. Bu şehirde insan bitmiş. Yalan dolan bir arada. İnsaf bitmiş. Vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara. Yem olursun aç kurtlara. Buradaki tapallah para. Dostluk bitmiş.

Hani nerede dost bir omuz? Burada hayat sudan ucuz. Bırak onu, tuz kokmuş tuz. Devir bitmiş, devran bitmiş. Saygısızlık kalkmış şaha. İşimiz kalmış Allah'a. Ne bir sohbet, ne merhaba. Selamını alan bitmiş. Selamını alan bitmiş.

Cehenneme dönmüş zaman, ta yürekten seven bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş, gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığın, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

ve terk edin. En güzel son da kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

0: Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına vur beni.
1: Her bedene uygun müzik. 102.1 Radyo.

0: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: 6.
1: Radyo Ünk reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
3: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973 Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam, işletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349.900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

Sıcak bir günden. Ama özleyeceğiz biliyorsunuz değil mi? Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Yine her zamanki gibi Öğüt FM'de İstanbul Boğaziçi İnşaat'la birlikte muhteşem şarkılarla programa başladık. Sizlerin de dinlemek istediği şarkılar varsa hiç çekinmeden yine 0380 alan kodu 524-85-95. Doğru mu? Bazen sponsor firmaların numarasını veriyorum radyonun WhatsApp hattı gibi. O yüzden ara ara karışıyoruz. Her şey yolunda mı? İyi misiniz? Bunu çok merak ediyorum. Mesajlarda da bizi nerede, nasıl ve hangi şartlar altında dinlediğinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Program başladı. Bakalım kimler bizimle birlikte diyorum. Güzel bir İstanbul Boğazı.

İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam edecek.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Ya Aşkın Nur Yenge gerçekten eskilerin eskimeyen sesi. Hatırlıyor musunuz ilk çıktığı zamanlarda böyle kola şişesinde bir şarkısı vardı. Böyle değişik bir ıslığı vardı Aşkın Nur Yenge'nin. Bilmiyorum hatırlayanlarınız var mı şarkıyı? Bulabilirsem ilerleyen zamanlarda da çalacağım. Radyolarını yeni açmışlar varsa efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öğüt efendim burası, Sibel ben mikrofon başında. İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın kampanyalarıyla yayındayız anacığım. Birazdan mesajlarınızı okuyacağız. Yine her zamanki gibi kimler bizimle birlikte, nerelerde ve hangi şartlar altında. Öğüt efendim dinleniyor bilmiyoruz, bakacağız. Ama meraklılarına duyurulur. İstanbul Boğaziçi İnşaat'tan ev almak hayal değil arkadaşlar. Artık hayallerinizin karşısında biz buradayız diyoruz. Beyaz atlı prensiniz gibi geliyoruz. Artık herkesin evi olacak. Artık kimse kiracı kalmayacak. Arkadaşlar 1+1 bir ev düşünün. Beçi bölgesinde. Kapatın gözlerinizi. Kapatın. Ama çok sürücüler dinliyor şimdi ya. Sürücülere de gözünü kapattıramayız ki. Tamam siz de bir bulut oluşturun kafada o zaman. Şimdi arkadaşlar 1+1 ev düşünüyoruz tamam mı? Beçi bölgesinde. Ama nerede biliyor musunuz? Beçi bölgesinin en güzel yeri. Bak vallahi billahi ben oraya gidene kadar radyoda anlatıyordum. 1+1 projemiz şöyle, kampanyamız çok iyi. Beçi bölgesinde üniversiteyle karşı karşıyayız falan filan anlatıyorum. Abi Çiğdem Hanım dedi ki hadi dedi orada çekime gidelim. Bir dedi proje alanını. Diğer bütün alanları gördüm. En son üniversitenin tam karşısındaki yeri görmemişim. Gitmemişim. Ama inanıyorum diğer proje yerlerini biliyorum ya eminim çok güzeldir ama ben şunu çok net anladım arkadaşlar. Bir şeyi anlatmak değil,

sana diyorum. Zarara. Bir gitmişiz. 32 derece sıcak vardır ha. Ama yanıyoruz böyle. Alev alev. Dedik ki burada bir çekim yapacağız falan. Dedim Çiğdoş nereye geldik biz? Dedi ki işte bizim alanımız burası. Sen dedim ne diyorsun? Sen dedim ne diyorsun? Ya adamlar üniversiteyle karşı karşıya derken hakikaten üniversiteyle bayağı bir karşı karşıyaymış. Dedim ki biz şimdi buradaki 1 artı 1'leri 1500 liraya mı veriyoruz? Dedi ki evet. Dedim ki nasıl? Bitmedi. Sadece 1500 liraya 1 artı 1 değil arkadaşlar. Bakın sundukları imkanlara bakın. Siz bir şey söyleyeceğim ya. Gerçekten İstanbul Boğaziçi inşaatı hala da aramayıp haberiniz olmayıp ya bakarız sonra falan diyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Çünkü adamlar size öyle bir fırsat sundu ki, öyle bir imkan verdi ki hatta bazılarınız imkanlara inanamıyor bile. Çünkü sevgili dostlar 1 artı 1 projesinde yerden ısıtması var. Koy cebe arkadaşım yerden ısıtması güvenliğimiz var. Dursun kenarda. Koy cebe. Balkonumuz var ulan. Bizim 1 artı 1'de balkonumuz var. UFO görmüş masum köylü göçüm benim. Ya 1 artı 1'de balkon düşünmüş bu adamlar ya. Kendine gel. Sen kendine gel. Bak balkonu düşünmüşler. Yerden ısıtmasını düşünmüşler. Güvenliğini düşünmüşler. Suit daire olarak geçiyor. 1 artı 1 ama suit olarak geçiyor. Üniversitenin tam karşısında konumunu düşünmüşler. Bak adamlar düşünebilecekleri her şeyi düşünmüşler. Size bir şey söyleyeyim mi? Niye öyle uzun uzun böyle sakız gibi yayıyorum konuşmaları? Artık bir kendinize gelir misiniz? Yok yatırım adamlar... Dık dık dık. Adamlar bu daireyi 1500 liraya satıyor. 1500 lira. Kız güvenlikli dairesi balkonu. Dur sakin ol. Sakin ol kaptan heyecan yapma. Dur bak daha bitmedi. Adamlar 700 bin lira peşinat istiyor. Gerisini de diyor ki anam babam usulü yapalım diyor. Ne diyorsun sen ya? Yani gerisi Evkur'dan koltuk takımı alır gibi ödüyorsunuz. Taksit ödüyorsunuz arkadaşlar. Beni siz delirttiniz. Kız sana diyorum senet yok. Sepet yok. Kefil yok. Allah aşkına siz daha ne istiyorsunuz? Acun'un da dediği gibi arkadaşlar bana söyleyin siz ne istiyorsunuz? Sizin durumunuz ne? Hani başka bir imkan varsa istediğiniz yapalım. Ne yapalım mesela? Önerileriniz varsa. Arkadaşlar Beçi'de kendim gezip görüp keşfedip özellikle o bölgede bir anda böyle gözümde resimlendirdim. Aga dedim ya 32 derecede olduğumuz yerde bir SEO efil. Dedim bu rüzgara da para alacağız mı? Çiğdem dedi ki yok canım bedava. Bugün 1 artı 1 projeleri bu kadar rahat bir imkanla alabileceğiniz bir yer yoktur. Vanlı müteahhit gibi vallahi yoktur, billahi yoktur. Hani bir tanelerim gönül istiyor ki bedavaya verelim, bedavaya. Ah keşke o günlere gelebilsek. Böyle bir dinleyicimize hamburger ısmarlar gibi ev verebilsek. Ah keşke, mah keşke. Ama bu kampanya bence bir hamburger fiyatı gibi. Bugün 700 bin lira nelere harcamıyorsunuz? Bak yarısını peşin veriyorsun, yarısını 40 ay vade. Ve sana diyor ki bir dakika senet, sepet, oydu, kefildi, banka kredisi bazı yerler var.
gidiyorsun dediğim gibi gel gel gel yapıp sonrasında da diyorsunuz ki ya senet yok, sepet yok, o yok, şu yok, bu yok, babamızın hayrına mı vereceksiniz bunu? Adam diyor ki yok değil, sana banka kredisi çektireceğim. Ulan Angola kuşu, ben zaten banka kredisi çeksem kendim çekerim. Şuursuz! Bazı esnaf da kendini çok akıllı zannediyor gerçekten. Hani insanlara ben bu reklam kampanyası yapacağım diye insanları sinir hastası ettiniz. Yazmış oraya senet yok, sepet yok, o yok, bu yok, bilmem ne yok. Adama geliyorsun diyorsun ki ya işte tamam ne güzel bir seçenek herhalde bu da şu an bizim yaptığımız gibi hani elden satışlarda dostane bir sözleşme oluyor tabii ki. Ama bu senetli, sepetli, kefilli falan banka kredili bir şey değil. Normal nasıl gidip ev kurdan da alıyorsunuz bir şey ya da bir yerden aldığınızda taksit ediyorsunuz. Böyle bir şey yani. Neyse adamlar gidiyorlar, gittikten sonra da bunlar başlıyor zaten. Yok efendim o var, şu var, bu var, banka kredisi var. Bir de arkadaşlar bak dikkat edin. Şimdi siz kendi hakkınızı savunuyorsunuz ya, soruyorsunuz. Ya nasıl olur, banka kredimiz var diyor. Banka kredisine sıcak bakmadığınız zaman oradaki çalışanın yüzü düşüyor. Ulan şuursuz kadın. Zaten sen oraya yazmışsın, ben böyle girmişim buraya. Benim sana yüzümün düşmesi gerekirken. İşte insanlar böyle. İnsanlar birbirlerini nasıl kandırabilirler? Birbirlerine böyle göya. Sonra diyorlar ki efendim çok uygunuz. Lan sen uygun olsan ne olur? Oraya reklam adı altında müşteri çekebilmek için kendinize küfrettiriyorsunuz ancak. Her çıkan müşteri küfrediyor. Çünkü insanın umutlarıyla oynuyorsunuz. Umut tacircisisiniz siz. Ne yapacaksanız onu yazın o etiketlere. İnsanları aptal yerine koymayın artık. Gidiyor

0: saçımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

devam ederken bir yandan playliste bakıyordum. Hangi şarkıları çalabiliriz acaba? Mesajlarımız gelmeye başladı. Sevgili Rabia hoş geldin. Seyran'da seni dinliyorum. Her zamanki gibi Sibel abla. Başka ne olabilir? Sen ille de sen. Sibel abla eskiden bir senin bir Karadeniz şarkın vardı. Okusana onu. Mısırı kuru mi diye bağırıyordun. Hadi be demiş. Biraz keyfimiz yerine gelsin demiş. Hangisiydi benim meşhur Mısır'ı kurettin mi? Mısır'ı kurettin mi? Ama bu şarkı şimdi olmuyor. Ona uygun bir fon müziği bulmamız lazım. Bu arada sevgili Sümeyye. Nasılsın? Sümeyye'ye buradan sevgiler, saygılar. Sevgili Seda, Waffle, Ez. Geçen de doğum gününe gelemedim. O kadar yoğundum, çok üzüldüm. İnşallah yakın bir zamanda gidip kutlayacağım Dora'nın doğum gününü. Seda'ya da buradan kucaklıyorsa sevgiler ve Sümeyye de onun yakın arkadaşı. Bizim de yakın arkadaşımız oldu. Çilimli tarafında muhteşem bir alan yapmış. Resmen bir aqua park gibi. Çocuklar orada eğleniyorlar ve biz kışın sobanın başında hep böyle yapıyorduk. Yaz gelsin sizin oraya geleceğiz. Yaz gelsin gelelim derken. Yaz bitecek neredeyse. İnsanlar bir ara böyle bir plan yapıyorlar ama o plana hiç uyamıyoruz maalesef. İnşallah isterim. Sevgili Sümeyye'cim öpüyorum seni. Ve benim yerime de eğlenin olur mu ya? Şu an orada olmak isterdim valla. 10'da 10 ortam. Havuzları bile var ya. Çok güzel değil mi? Çilimli'ye. Çilimli'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Mesajlarda da kaldı yeri ama. Sevgiler, saygılar efendim. Pekala, İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayındayız arkadaşlar. Mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz. Demet sen de hoş geldin. Sibel'cim hadi şu şarkıyı. Bugün hiç modumda değilim, şarkı modumda ya. Çok özür dilerim valla. Hani o şarkı moduna giremiyorum yani. Girerim ama hani şarkı modunda ona uygun bir şey lazım. Yani altta o müziğin çalması falan gerekiyor diye düşünüyorum. Bugün herhalde bir Karadeniz havası modu var sizde ama bende hiç yok o mod. Pekala. Ne şarkısı, ne vereyim abime? Ya bir de benim açımdan düşünün arkadaşlar. Bakın şöyle düşünün. Yani bir sürü şarkı var ve herkes farklı bir şarkı dinlemek istiyor. Herkesin dinlediği şarkıları emin olun 24 saat boyunca çalabilirim. Fakat format ve yayın akışı diye bir şey var. Bazıları hareketli şarkılar dinlemek isterken bazıları da böyle dip arabesk ya da slow'a doğru kayıyorlar. Ve o zaman biz radyo programcıları o kadar zorlanıyoruz ki, o kadar kötü bir şey ki bu. Mesleğimde en sıkıntılı şeylerden birisi bu. Birine bu şarkıyı ben çalamam demek o kadar acı bir olay ki. Ama neyse, onu da hallediyoruz bir şekilde ya. 80'ler 90'lar şarkılarında dinlemeyenler yok zaten. Herkes dinliyor. Bu arada şarkıya geçmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum. İstanbul Boğaziçi İnşaat COSCEP binasının hemen yanında. Bakın çarşıya çıktınız. Birazcık bu kampanyalardan yararlanalım ya da bir araştıralım. Instagram'dan İstanbul Boğaziçi İnşaat yazın, Google'a girin. Biz Düzce firmasıyız bu arada. İstanbul İnşaat olarak bazı kişiler böyle acaba İstanbul'da bir inşaat, hani İstanbul Boğaziçi İnşaat aslında Düzce'ye ait, haberiniz olsun. Birçok kişi bunu bana sordu. İstanbul firması değiliz arkadaşlar, Düzce firmasıyız. Ama biliyorsunuz ki isimlerde de isim alırken bazen hani o Düzce İstanbul Boğaziçi İnşaat şeklinde olabilir miydi bilmiyorum ama biz Düzce'nin inşaat sektörüyüz arkadaşlar.

0: Zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku. Sokağın köşesinde toplanan kalabalık. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 2122. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan
1: birisin. Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınızda aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380-524-21-22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez lezzeti.
2: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

0: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

0: Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam
1: Mahallenin
0: ediyor.
1: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
2: Radyo Öğüt.

0: zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku. Sokağın köşesinde toplanan kalabalık. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Sevgili Aşkın Nur Yenge radyolarınızdaydı. Saat 11.25 olmuş. Vallahi zaman ne çabuk geçiyor. Sizlerle geçen zaman inanılmaz hızlı. Bir merhaba dedik İstanbul Boğaziçi inşaatla böyle devam ederken bir anda doyum hamburger saatine geldik. Hatta yaraladık falan. Doyum hamburger biliyorsunuz arkadaşlar. Düzce'de tercih edebileceğiniz böyle ben Sibel Hanım hamburger yemek istiyorum. Ama güzel olsun. Ben hamburger yemek istiyorum ama... Fiyatı da uygun olsun diyorsanız ama eti de önemli. Bak hamburgerde et denildiği zaman şimdi bizim ustamız şöyle anlatayım. Kanaat kasabından etimizi alırız, tamam mı? Kanaat kasabını bilen bilir. Bizim ustamız da çok eski zamanlarda Düzce'de bir zamanlar daha böyle hamburgercilerin hamburger salonları böyle daha bugün işte ustalar var ya hani yer hamburger salonları açmış işte bilmem ne usta bilmem nerenin yeri falan. Onların hepsi aynı yerde çalışıyorlardı. Hepsi de çalışandı ve çok ünlü bir yerde. Ya ben bile hayal mayal hatırlıyorum ama bir dönem Düzce'de olduğum bu ergen usta zamanlarımda çok iyi hatırlıyorum ki orası bir numaraydı. Sonra herkes tabii ayrılıyor işte kendilerine böyle yer açıyorlar. Bazıları duruyor bazıları mesleği bırakıyor falan derken. İşte o ustalarımızdan bir tanesi bayağı meşhur bir hamburgerci ve sonrasında doyum hamburgerdi şu an ustamız. Yani etin normal böyle marketteki o dondurulmuş etler değil, köftemizi kendimiz yapıyoruz. Kendimize özel tabii ki tarifimiz var. Bunun içinde yani bir hamburger salonuna girdiğinizde böyle mis kokan... Ya hamburgerin kokması lazım orada. Yani oranın bir hamburger salonu olduğunu hissetmek lazım. Doyum hamburger öyle çok büyük büyük kocaman bir yer değil. Tamam mı? Çok salaş, küçük. Aslında bizim hitap ettiğimiz kitle kim biliyor musunuz? Bizle böyle sipariş edecekler. Tamam mı? Telefonla böyle 3-5 arkadaş oturacak. Ya bu öğlen ne yiyelim? Ya ben bir çizik burger gömerim. Ya ben de bir sosis yerim. Ya ben hamburger yerim. Bu arada köfte ekmek de var. İnegöl köftesi olarak ekstra böyle ayrı bir şeydi. Köfte ekmek satışımız da var haberiniz olsun. Şuraya geleceğim. Yani arkadaşlar sizler istediğiniz gibi siparişlerinizi verebilirsiniz. En azından bir lezzetine bakın. Doyum hamburgerin en güzel özelliği köftesinin lezzetidir. El yapımı olması, temiz, hijyenik bir ortamda. Ki benim en dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi. O konuda maalesef yani en sevdiğim yemek bile olsa orada bir şeyden kıllandıysam bitmiştir olay yani. Kesinlikle yiyemem yani. Çünkü düşünsenize yani akıllı hiçbir soru işareti kalmaması lazım. Ve temizlik yönünden arkadaşlarımız çok dikkatler. Mutfağımız zaten açık orada. Dediğim gibi çok büyük bir yerdeydiz. Böyle tatlı salaş gittiğiniz zaman böyle 3-5 masamız vardır. Dışarıda da oturabiliyorsunuz. Ama en çok keyifle biz zaten şey yetişemiyoruz artık. Yani dışarıdaki siparişe yetişemez hale geldik. Kuryelerimiz yetişemiyorlar. Çünkü bir sipariş veren herkes ardından tekrar sipariş veriyor. Çünkü bakıyorlar 120 TL hamburger, 120 TL işte sosislisi bütün her şey 120 TL. Ve sonrasında yani çoluk çocuk herkes o gün keyifli bir şekilde hamburgerini sosislisini yiyebiliyor ama başka bir yere gittiğiniz zaman bir menü alıyorsunuz sadece bir hamburgere 400-500 TL istiyorlar arkadaşlar yani 400-500 TL bir hamburgere istenildiği zaman yani aile boyu hadi bir hamburgerciye gidelim deseniz 5 tane menü söyleseniz 2,5-3 lira para veriyorsunuz yazık günah değil mi yani bir hamburger yiyeceğiz diye bizde de 2,5-3 lira vermiyorsunuz. Bizde 5 tane hamburger yerseniz arkadaşlar 600 lira veriyorsunuz yetiyor yani. Bu yüzden yerimize gelin akşamları da açığız gece saat 1'e kadar açığız. Bu lezzeti oluşturabilmek için gerçekten çok çalıştık. Bir ekip kurduk. İşte bizim dediğimiz gibi ustamız şey diyordu öyle reklamla falan işi yoktu. Adamın köfteleri falan bitiyordu ben eve gidiyorum deyip gidiyordu. Akşamı falan da beklemiyordu yani. Bugün kaç tane hamburger satışı yapabilirim? 100 tane. Zaten oranın esnafı, eş dostu falan oradan yani daimi olarak yiyorlar. İşte onlar yesin tamam dışarı sipariş falan işte bizi bilecekler, tanıyacaklar falan.
böyle kaygıları olmayan bir abimizdi. Çünkü bu tarz işlerde ekip çalışmaları çok önemli arkadaşlar. Ekip çalışması, çünkü dışarı servisin olacak, hızlı olacak, beklemeyecekler. Aynı anda herkes sipariş verebilir falan. Çok meşakkatli işler, öyle kolay bir iş değil yani bu iş. Ve bu bir ekip çalışmasıydı. Sevgili Arif ve ekibi bu olaya el attılar. Dediler ki biz buradayız, seni en iyi şekilde duyuracağız. Anlatacağız çalışmalarını ve kocaman bir ekip haline geldiler. İşte mutfakta 6 kişi 7 kişi çalışıyorlar arkadaşlar. Ve o baktığınız zaman ya burası ne kadar salaş küçük dediğiniz yerde 7 kişi çalışıyor. Çünkü hamburgeri yapan, dışarı servise giden, içeri servise bakan, oranın muhasebesinde, kasasında falan derken zor işler. Ya siz boş verin onu bunu. 120 TL adam gibi hamburger yiyecekseniz arayın kardeşim. 524-21-22 adamların numarası bile yormuyor ya. 524-21-22 Hadi bakalım bu öğlen deneyin.

aşk, sevgi, ne güzel şeyler bunlar değil mi? Bu arada Kemer Kasım köyüymüş. Yeni Vakıf tarafında, yanlış hatırlamıyorsam yine Çilimli tarafında. Bir gün inşallah Sümeyye'cim davet edersen geleceğim. Benim Hamburger sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Gülsucuğum nasılsın canım? Nasılsın şekerim? Bu aralar görüşemiyoruz. Şimdi Düzce Emlak çalışanlarına buradan kucak dolusu sevgiler. Geçen gittim, ziyaret ettim. Nerede yeriniz Gülsu Hanım dedim. Bir gelelim bakalım Düzce Emlak'a, bir gezelim falan. Neresiymiş burası? Baktım çok da merkezi, Kızılay Meydanı'nda. Ve çok da güzel bir yeri vardı dedim. Kocaman, burada kaç kişi çalışıyorsunuz vallahi dedi. 10 kişi çalışıyoruz. Helal olsun dedim sana vallahi billahi. Ama emlak sektöründe de şu var bence. Çok anlamadığım bir sektör ama emlakçıların işi çok zor arkadaşlar ya. Niye biliyor musunuz? Mesela şimdi bir yere gidiyorsunuz, bilmiyorum, onu soracağım ben Gülsu'ya. Bir yere gittiğiniz zaman mesela adam eve bakacak, tamam mı? Eve baktı, beğenmedi falan. Mesela bundan ücret alıyor musunuz Gülsu? Soru sordum, bakalım cevap. Hayır, mesela yanlış hatırlamıyorsam eğer Ankara'da öyleydi. Ama iki taraftan da kötü aslında değil mi? Şimdi düşünsene, bir taraf almak zorunda mı yani, ama bakmak istiyor. Ama emlakçı getiriyor onu. Hani emlakçının gelmesi, oraya gidecek, zaman harcıyor, bakıyor işte arabanın yakıtı falan. Bilmiyorum ki nasıl oluyor acaba. Bu işler nasıl oluyor kız Gülsu? Hayır, almıyormuş. Kıyamam kız. Emlakçı geliyor, gidiyor, gezdiriyor öyle. Ay, sadece para yönünden değil, zaman açısından da kötü. Düşünsene. Mesela gerçekten ilgilenen bir insan bir anda beklerken hiç almayacak adamı. Büyük şehirlerde alıyorlar. Bak, Ankara'da alıyorlardı. Ben çok iyi biliyorum. Çünkü Ankara'da da emlakçı bir arkadaşım vardı. Daire gezimlerinde ücret alıyorlardı. Biz kıyamıyoruz müşterilerimize. Çok seviyoruz onları demiş. Ay canım benim. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Eğer gerçekten ben müşteri olsam, hani gezdirdim, dolaştırdım arkadaşı. İşini de çok iyi yapıyor, anlattı. Vazgeçtim ya da düşünüyorum falan. Yine ben o parayı teklif ederim ya. Artık neyse onun bedeli. 200, 300, 500 neyse. Yani çünkü onun da bir emeği var. Oraya kadar gelmiş. O kadar koşturuyor falan. Böyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. Neyse, bu konuyu bir ele alalım. Büyük şehirlerde evet, ama küçük şehir. Gerçi bizim Düzceliler. Bizim Düzceliler üstüne para almasınlar. Ara ara yapıyorlar böyle çapçıkçıklar. Geçen. Ay dur, onu da anlatayım hazır muhabbet açılmışken. Çok güldüm ya. Bekliyorum, mutlaka gel. Yeni Vakıf. Yani o başka bir yer, evimizmiş kız. Başka yerleri karıştırmışım. Haftaya mutlaka bekliyorum. Oh! Tamam o zaman, haftaya mutlaka. Beşiktaş'a daha yakın bak. Konur Alp Kemer Kasım Köyü diyor. Tamam, ben Çilimli ne alaka ya? İyice şapşurdum. Tamam, Beçi'ye daha yakınmış o zaman. En yakın zamanda geleceğim. Gelmek istiyorum, görmek istiyorum. Muhteşemsin bu arada. Sümeyye inanılmaz tatlı bir kadın bu arada. Çok seviyorum onu. Kucak dolusu sevgiler. Mutlaka gelmek istiyorum. Allah nasip kısmet ederse. Tamam, bir şey anlatacaktım heyecanlı heyecanlı kız. Neydi? Doyum Hamburger sponsorluğunda dedikodu saatimiz devam ediyor. Ha, şunu anlatıyordum. Şimdi isim vermeyeceğim. İsim verirsem de şey olur. Büyük bir market, tamam mı? X market. Yani söylemeyelim adını. Şimdi kasiyer arkadaşlarımıza kankayız artık. Hal hatır sorarız, ne yapıyorsun, ne yaptın, psikolojin nasıl, bugün işler nasıl, iyi misin falan. Ben sohbet etmeyi çok severim. Onlar için de değişiklik oluyor en azından. Ara ara böyle komik şeyleri de anlatırız. Müşteri çok fazla yokken böyle ayaküstü dedikodusu yaparız. Geçen bir tane arkadaşımız var ama onun ismini unuttum. Kusura bakmasın, gerçekten bilmiyor anlatacağımı. Hatta benim radyocu olduğumdan da onun haberi yok, kızlarım var ama
Neyse geçen çikolata alıyorum, okutuyorum falan, tamam mı? Böyle çikolatalı gofret aldım. Dedi ki abla dedi bunları indirimli önünden mi aldın dedi. Bilmiyorum ki aldım işte falan dedi. Bunlar dedi, yalnız bak dedi işte 3-4 tane almışım. Bunu dedi şey indirimli değil haberin olsun dedi. Ablacığım dedim sanki niye böyle fakir muamelesi yapıyorsun hani böyle. Zaten hep alıyorum ben çikolatayı, alıyorum seviyorum. Yani niye böyle üstüne basarak söylüyorsun? Çocuk böyle bak diyor indirim yazıyordur. Yalnız diyor yanlış almışsındır falan diyor. Ablacığım yok al şunu ya ne uzatıyorsun falan. Meğer bugün dedim ki ablacığım önemli değil indirime de bakmadım zaten. Normal aldığım çikolatalı gofret, sen niye bu kadar tutuldun buna? Abla bugün ne oldu biliyor musun dedi. Çocuk anlatmaya başladı. Ne oldu dedim, bazen dedi biz etiketlere yazıyoruz indirimli olanlar, yanında da indirimsiz olanlar oluyor, karıştırıyorlar dedi. Bugün bir tane amca geldi dedi, al beni almış iki tane falan dedi. Ama normal dedi indirim yok onun dedi, indirim olmadığını söyledim dedi. Sonra adam dedi al beni. Adam dedi burada dedi yemin ediyorum hepimiz dedi teröristtirdi. Ondan sonra indirim yok derken ne demek olmaz diye bağırmaya başlamış. Abi demiş bunlarda indirim yok nasıl olmaz falan filan. Böyle amcanın da canı zaten kavga etmek istiyormuş. Ondan sonra şey demiş indiririm bütün reyonları falan, böyle şov yapıyormuş, bağırıyormuş. Bunlar indirimli olacak falan. Çocuk anlatırken yemin ediyorum o kadar çok gülüyordu ki olayı görmedim ama gözümde resimlendirdim. Böyle benim de artık gülmekten gözümden yaşlar gelmeye başladı. Amca diyor bir saat elinde albenilerle şov yaptı, dönüyor falan. Bunlar indirime girecek falan filan. Abi koptum, yarıldım zaten. Tamam dedim yeter artık. Ya karnım ağrıdı gülmekten. Amca bir albeni davasına girmiş ve ben olsam dedim ki niye yoruyorsunuz? Hediye edin ya amca, tamam girmiş mi savaşa artık? Alacak yani bu albeni. Abla diyor yemin ediyorum diyor hayatımda diyor kaç yıldır diyor bu işi yapıyorum. İlk defa böyle bir müşteriyle karşı karşıya. Dedim ki tam haberlikmiş ya. Rating kırardı yani o haber. Vallahi çekemem abla, bizde yasak bana. Keşke dedim bana denk gelseydi burada. Yani eğlenceli dakikalar yaşadıkları zamanlarda oluyor ama bizler de etiketlere iyi bakalım arkadaşlar. Yani şimdi adam orada kasiyeri zor durumda bırakıyorsunuz al beni. Ama amcayı düşünemiyorum böyle elinde iki tane al beni böyle şov yapıyor, böyle salsa yapıyor marketin içinde. İndirime gelecek bunlar. Ne demek indirimli değil bu, bir de böyle bağırıyormuş. İndirimli olacak bunlar falan. Reyonun başına gitmiş dağıtırım buraları falan diyormuş. Abla diyor iki tane al beni için diyor içimizden geçti adam.

0: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınızda aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez lezzeti.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam edecek.

Ve gerilerde kaldı. Ben de gerilerde kalıyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın diyorum. Bizden sakın ayrılmayın. Çünkü Radyo Öğüt her zaman her yerde farkını belli ediyor arkadaşlar. Doyum Hamburger'e katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve sonrasında yine İstanbul Boğaziçi İnşaat'la biliyorsunuz kampanyalar kraliçesi diyorum ben İstanbul Boğaziçi İnşaat'a. Ve Doyum Hamburger'den siparişlerinizi vermeyi unutmayın. Güzel bir şarkıyla veda ediyoruz. Yani yine aynı saatte burada olacağız sevgili dostlar. Yarına kadar lütfen ama lütfen kendinize iyi bakın. Bye bye dizciğim.

0: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam edecek.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Gel.
1: Radyo Ünk reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Reklamlar. Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 080.

0: 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Alo, orada mısın? Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok, hem de...

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle

0: Uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Dikkat Düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses...

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Radyo Öğüt. Düzce bizi dinlemeyi seviyor.
1: Herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses başlıyor.

herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses başlıyor.

0: Merhaba, ben Duru.
1: Ben Nehir.
0: Ve burası Ara Ses.
1: Söylenenle söylenmeyen arasında.
0: Biliyor musun Nehir? İnsanlar birbirlerine çok şey anlatır. Mesajlar gönderir, saatlerce konuşur, uzun uzun açıklamalar yapar. Ama bazen bütün hikaye söylenmeyen bir cümlenin içinde kalır.
1: Galiba bizi buraya getiren şey biraz da bu.
0: Nedir Nehir?
1: İnsanların anlattıkları değil, anlatamadıkları.
0: Ne kadar tanıdık bir şey aslında. Hepimizin hayatında yarım kalmış bir konuşma var. Gönderilmeyen bir mesaj, edilemeyen bir teşekkür, sorulamayan bir soru, yapılamayan bir veda.
1: Ve bazen insan yıllar sonra bile o cümlenin etrafında yaşamaya devam eder.
0: İşte Ara Ses programı biraz da bunun için var.
1: Çünkü hayat sadece olanlardan oluşmuyor. Anlatılamayan, konuşmak da dediğimiz şeyler bunun içerisinde var. Çünkü bazı vedalar insanı dağıtmıyor. Belki de ayıklıyor.
0: Bazen bir karşılaşma.
1: Bazen bir ayrılık.
0: Bazen yıllarca unutamadığın bir isim.
1: Bazen de neden unutamadığını bilmediğin bir his.
0: Aslında bu programı sunarken şunu fark ettik değil mi Nehir? İnsanların hikayeleri birbirinden çok farklı. Ama duyguları şaşırtıcı şekilde benziyor.
1: Evet, biri İstanbul'da bekliyor, biri Ankara'da. Biri 20 yaşında, biri 60. Ama beklerken hissettikleri şey çoğu zaman aynı.
0: Farkında mısın? Kırılmak aynı, özlemek aynı, merak etmek aynı, beklemek de aynı.
1: Sevmek, sevilmek istemek de aynı.
0: Belki de bu yüzden hikayeleri seviyoruz. Çünkü başkasını dinlerken biraz kendimizi buluyoruz.
1: Ve bazen hiç tanımadığımız birinin hikayesinde kendimize rastlıyoruz.

0: programda size ne yapmanız gerektiğini söylemeyeceğiz.
1: Kimseye akıl da vermeyeceğiz.
0: Çünkü hayatın zaten yeterince öğretmeni var.
1: Biz birazcık da yol arkadaşı olmak, o duygulara eşlik etmek, belki de anlatmak isteyip de muhatap bulamayanların belki de konuşamayacaklarını konuşabilmek için.
0: Birlikte düşünelim istiyoruz.
1: Birlikte hissedelim.
0: Birlikte hatırlayalım.
1: Bazen bir hikaye dinlerken, bu benim hikayem değil dersiniz.
0: Ama sonra bir cümle gelir.
1: Ve işte tam o kalbinizin ortasına oturur ve sizi oradan yakalayıverir.
0: İşte o an, hikaye artık sizin de hikayeniz olur.
1: Ya aslında ara sesin doğuşu biraz da böyle oldu.
0: Bir hikayeden başladık.
1: Sonra başka bir hikaye geldi.
0: Ve şunu gördük.
1: İnsanlar yaşadıklarını unutuyor.
0: Ama hissettiklerini unutmuyor.
1: Bir bakış unutulabiliyor.
0: Ama o bakışın bıraktığı his kalıyor.
1: Bir konuşma unutulabiliyor.
0: Ama o konuşmadan sonra değişen insan kalıyor. Belki bu programın en önemli cümlesi şu. Bazı hikayeler bitmez. Sadece hikayenin anlatanı susar.
1: Ve bazı duygular geçmez. Sadece dile getirilmez.
0: Biz de biraz o sessizliklerin peşine düşeceğiz.
1: Bazen bir aşkın.
0: Bazen bir dostluğun.
1: Bazen bir vedanın.
0: Bazen de insanın kendisiyle yaptığı uzun yolculuğun.
1: Çünkü herkesin içinde kimsenin duymadığı, belki de kendini duyuramadığını düşündüğü bir ses muhakkak vardır.
0: Ve bazen insan en çok o sesle konuşur.
1: Ben Nehir.
0: Ben Duru.
1: Hikayeleri konuşacağız.

Herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses başlıyor. Herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses başlıyor. Ara Ses devam edecek. Ara Ses devam ediyor. Ara Ses sona erdi. Ara Ses, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Ara Ses, ara ses, söylenenle söylenmeyen arasında.

0: herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses devam ediyor.
1: Bazı hikayeler yüksek sesle anlatılmaz.
2: Onlar insan içinde konuşur.
1: Bazen bir cümlede.
2: Bazen bir hatırada.
1: Bazen bir hikaye iki insanın buluşmasıyla başlar. Bazen de birinin geç kalmasıyla, birinin beklemesiyle, birinin acaba hala orada mı demesiyle.
2: Bazı hikayeler kısa sürer. Bazıları yıllarca insan içinde yaşamaya devam eder. Ve bazı hikayeler vardır, bitse bile insanın içinden çıkmaz.
1: Bu programda bir ilişkiyi değil,
2: bir hikayenin içerisindeki duyguları konuşacağız.
1: Beklemeyi,
2: yeniden karşılaşmayı,
1: umut etmeyi
2: ve bazen de bırakmayı.
1: Belki bu hikayenin bir yerinde kendi hayatınızdan bir an bulacaksınız.
2: Belki bir cümlede, belki bir hatırada, belki de sadece bir duyguda.
1: Biz anlatacağız.
2: Gerisini siz hissedeceksiniz. Bazen bir hikaye yarım kalmaz. Biri yarım bırakır.
1: Ve diğeri o yarımı tamamlamaya mı çalışır?
2: Sanırım Duru. Biz cevap vermek için değil, biraz da durmak için buradayız. Hikaye anlatmak, paylaşmak, belki de üzerinde aslında o ara seste ne var demek için tam da buradayız.
1: Aslında şöyle bir durumu düşünelim Nehir. İki kişi 10 yıl sonra yeniden karşılaşıyorlar. Geçmiş hiç geçmemiş gibi. Yetmediği gibi.
2: Tekrar bir karşılaşmanın ardından duyguların tekrar canlandığı, bir arada olabileceklerini düşündükleri bir buluşma.
1: Zaman geçmiş ama cümleler çok hızlı kuruluyor. Farkındasın değil mi Nehir?
2: Evet. 2 ay boyunca görüşüyorlar. Her şey devam ediyor gibi. Aslında kırıldığı değil de kaldığı yerden devam eder gibi. Biraz da şöyle düşünsek Duru. 10 yıl önce birbirlerini tam olarak nerede bıraktılarsa oradan devam ediyorlar. Ve sonra bir taraf bir gün ortadan çekiliyor. Ya aslında çekilmekten de ziyade şunu söylemek lazım. Ortada bir kavga yok ki ne kavga var ne büyük bir neden. Ya sadece bir bırakma ve daha 2 gün öncesine kadar seni çok seviyorum, ben sensiz yapamam, benim evim sensin, hayatım sensin diye kurulan büyük cümleler 2 saatlik bir zaman dilimi içerisinde galiba ben bilmiyorum ya, emin değilim. Ya sanırım seni üzeceğimi düşünüyorum ve gösterdiğin değeri gösteremeyeceğimi düşünüyorum diye devam.
1: Nehir, farkında mısın? Kadının ağzında bu ifadelere karşı genelde tek bir soru çıkıyor. Biz ne zaman buluşacağız? Bu ilişki devam ediyor mu?
2: Aslında çok basit sorular ama cevapsız.
1: Bence burada ilginç olan ne biliyor musun? Kadın hala 2 kişilik konuşuyor.
2: Evet, çok güzel söyledin Duru. Sorular biz diye başlıyor ama karşıda artık

0: Peki bu sorular gerçekten cevap için mi soruluyor Nehir?
1: Hiç sanmıyorum Duru. Çünkü bence kadın da o soruların cevabını biliyor. Aslında o sorular bir temas denemesi.
0: Yani buradayım deme hali mi?
1: Çok güzel söyledin Duru. Evet. Çünkü biri birinden gittiğinde insan önce gidişi değil, onun yerini anlamaya çalışıyor.
0: Ve çoğu zaman galiba şunu soramıyor. Beni neden bıraktın?
2: Herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses...

0: herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses devam ediyor.
1: Çok güzel söyledin Duru. Aslında onun yerine şunu soruyor. Diyor ki, ne zaman görüşeceğiz? Ya da sen beni görmek istemiyor musun? Bana şunu söyle. Sen artık beni sevmiyor musun? Ya daha dün gece bana beni çok sevdiğini söyleyen sendin. Gerçekten mi sevmiyorsun? Ya bilmiyorum ne demek. Ne demek bilmiyorum.
2: Çünkü cevap gelirse terk edilmediğini düşünecek.
1: Ya da en azından hala onun gözündeki yerini koruduğunu veya o kalpten tamamen silinmediğini.
2: Nehir, birden bırakılan ilişkilerde en zor şey ne biliyor musun?
1: Neymiş?
2: Son bir cümle olmaması.
1: Ne güzel söyledin. Evet. İnsan vedayı bile kendi için uydurmak zorunda kalıyor.
2: Ve bazen ilişki bitmiyor aslında. Bir kişinin içinde hala devam ediyor.
1: Kesinlikle. Bu yüzden kadın hala soruyor. Aslında sorması da değil. Acaba birinin kalbinde hala benim 10 yıl geçmesine rağmen bir yerim var mı? Çünkü sorduğu soruların arasında beni aklından, kalbinden, hayatından attın. Tek bir saniye oldu da mı sen bana bilmiyorum diyerek bu hikayeyi kapatacak anahtarı bulmamı istiyorsun? Çünkü bir anahtar arıyor. Çünkü o hikayeyi kapatacak bir anahtar yok. Niye? Çünkü o kalpte hala bir yer edindiğine kendini inandırmak istiyor.
2: Nehir, belki de bazı ilişkiler iki kişiyle başlayıp tek kişiyle sürüyor. Bazen bir ilişki bittiğinde insan gerçekten bittiğini düşünür. Hayatına devam eder. Yeni insanlar tanır, yeni şehirler görür. Ama bazı hikayeler vardır ki insan hayatından çıkar ama zihninden çıkmaz. İnsan bazen yıllar sonra bile o eski duygunun bir köşede hala durduğunu fark eder. Birbirinden kopmuş ama birbirini hiç tam bırakamamış.
1: Çünkü bazı ilişkiler gerçekten bitmez. Sadece uzun bir sessizliğe girer. İnsan hayatına devam eder ama zihninin bir köşesinde o kişi de hala yaşamaya devam eder. Bazen yıllar sonra küçücük bir mesaj bile o eski duyguyu yeniden uyandırabilir.
2: Kadın ve erkek ilk buluşmadan sonra uzun bir ilişki yaşamışlardı. Yaklaşık 3,5 yıl. İnsan hayatında 3,5 yıl az bir zaman değildir. Birbirine alışmak için yeterlidir, birbirinin ses tonunu öğrenmek için, bir mesajın nasıl yazılacağını bilmek için ve hatta bazen geleceği hayal etmek için. Ama hayat bazen insanların planladığı gibi ilerlemiyor Nehir. Adam askere gider ve o mesafe ilişkinin dengesini değiştirir. Kadın da bir noktada ilişkiyi bitirmeye karar verir.
1: Çünkü mesafe ilişkilerde çok güçlü bir sınavdır. Burada mesafe sadece fiziksel de değildir. İnsanlar birbirlerinden uzaklaştığında zihinlerinde de sorular oluşmaya başlar. Bu ilişki gerçekten devam edebilir mi? Ben bunu taşıyabilir miyim? Bazen insanlar bu sorularla baş edemediğinde ya da olası bir ihtimal kalbini başkası için açarsa endişesiyle ilişkiyi sonlandırmayı seçer.
2: Ayrılıktan sonra hayat devam eder. Kadın kendi hayatını kurar. Yeni bir ilişki yaşar. Adam da hayatına devam eder. Başka insanlar girer hayatına. Ama bazen bir ilişki bittiğinde insan gerçekten bitiremez. Adam askerden döndükten sonra kadına ulaşmaya çalışır. Ama kadın o dönemde hayatına başka bir yön vermiştir. İletişim kurulamaz.
1: İnsan sevdiği biriyle yeniden konuşamadığında içinde yarım kalmış bir duygu oluşabilir. Bu duygu çoğu zaman bir çukur yaratır. Öfke ile sevgi arasında bir yerde durur.
2: Yıllar geçer ama adam zaman zaman kadına yazmaya devam eder. Sosyal medya üzerinden, bazen yeni hesaplarda açarak, bazen öfkeyle, bazen özlemle. Bu mesajlar çoğu zaman iki duygu arasında gidip gelir. Bir yanda sevgi, diğer yanda kırgınlık.
1: Bu çok tanıdık bir durum. Çünkü insan bazen birini unutamadığında duygularını nasıl ifade edeceğini de bilemez. Ve öyle ki sevgiyle başlayan bir mesaj bir anda siteme dönüşebilir.
2: Kadın çoğu zaman bu mesajlara cevap vermez. Hatta bazı dönemlerde adamı engeller. Ama bazen de kısa cevaplar verir. Bu ilişki artık bir birliktelik değildir. Ama tamamen bitmiş de değildir.
1: Çünkü Duru, bazı bağlar resmi olarak bitse bile duygusal olarak tamamen kopmaz.
2: Yıllar böyle geçer. Arada mesajlar, aralarda uzun sessizlikler. Ve bazen insan şunu düşünür. Acaba bu hikaye gerçekten bitti mi?
1: Çünkü Duru, bazı hikayelerin net bir sonu olmaz. Ve bazen... Ve bazen insanın hayatında bir kişi vardır, tamamen gitmez.
2: Bazı hikayeler gerçekten bitti zannedilir. İnsan hayatına devam eder, yeni insanlar tanır, yeni yollar seçer. Ve yıllar geçtikçe o eski hikaye yavaş yavaş uzaklaşır gibi görünür. Ama bazen zaman bir duyguyu tamamen silmez. Sadece üstünü örter ve yıllar sonra çok küçük bir şey o duygunun yeniden hatırlanmasına yeter. Bir mesaj, bir fotoğraf ya da sadece bir merak.
1: İnsan hafızası çok ilginçtir. Bazı anları unuturuz, bazı yüzleri hatırlamayız. Ama bazı duygular yıllar geçse bile zihnin bir köşesinde kalır. Özellikle yarım kalmış duygular. İnsan zihninde tamamlanır.
2: Kadın ve erkek ayrıldıktan sonra hayatlarına devam etmişlerdi hatırlarsan. Yıllar geçmişti. Hayat farklı yönlere gitmişti. Kadın kendi hayatını kurmuştu, başka bir ilişki yaşamıştı. Adam da hayatına yeni insanlar almıştı. Ama bazı ilişkiler tam olarak kapanmaz. Arada kalan bir şey vardır. Bir soru, bir merak, belki de bir eksiklik.
1: Çünkü bazı ilişkiler insanın hayatında sadece bir kişi değildir, bir dönemdir. İnsan o dönemi kapatamadığında bazen yıllar sonra bile o kapıyı tekrar aralamak ister. Çünkü kapının içerisinde yeniden kendini görmek ister.

0: herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses devam ediyor.
1: Ve bir gün, yıllar sonra kadın bir mesaj yazdı. Bu mesaj uzun bir mesaj değildi. Hatta oldukça sade bir mesajdı. Ama biliyorsun, bazen bir mesajın gücü uzunluğunda değil, zamanındadır. 10 yıl sonra gelen bir mesaj, insanın zihninde çok farklı bir anlam taşır.
2: Evet Duru, çünkü 10 yıl insan hayatında büyük bir zamandır. Bir insan 10 yılda tamamen değişebilir. Ama bazen insan birini gördüğünde ve birbirine tekrar denk geldiğinde zamanın geçmediğini hisseder.
1: Kadının mesajında da çok büyük cümleler yoktu Nehir. Sadece bir merak vardı. Belki de yıllardır zihninin bir köşesinde duran o küçücük soruyu artık kapatma isteği. Biliyorsun, bazen insanlar eski bir hikayeyi yeniden açmak için değil, onu kapatabilmek için yazabilir.
2: Bu çok tanıdık bir duygu Duru. İnsan bazen birinin hayatında nasıl bir yer kapladığını yıllar sonra bile merak edebilir.

0: herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses devam ediyor.
1: Mesajın ardından bir fikir ortaya çıktı. Yıllar önce yarım kalmış bir hikayenin en azından bir kahveyle sonlandırılması. Ne büyük bir plan vardı ne de dramatik bir beklenti. Sadece kısa bir buluşma.
2: Bazen insanlar bir ilişkiyi yeniden başlatmak için değil, onu anlamak için buluşurlar.
1: 10 yıl sonra yapılacak bir buluşma insanın zihninde farklı duygular yaratır. Merak, heyecan ve biraz da tedirginlik. Çünkü insan yıllar sonra birini gördüğünde iki şeyle karşılaşabilir. Ya tamamen yabancı biriyle ya da hiç değişmemiş bir tanıdıkla.
2: Ve bazen insanlar yıllar sonra buluştuklarında zamanın gerçekten nasıl geçtiğini anlar.
1: Bu akşam 10 yıl sonra gelen bir mesajı konuştuk.
2: Ve bazen bir hikayenin yıllar sonra bile yeniden açılabileceğini.
1: Bu akşam cevap vermedik.
2: Sadece şunu sorduk. Bazı insanlar hayatımıza yeniden girmek için mi döner? Yoksa sadece bir hikayeyi tamamlamak için mi?
1: Burası Ara Ses.
2: Söylenenle söylenmeyen arasında.
1: Ben Duru.
2: Ben Nehir.
1: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.

herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses sona erdi. Söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses sona erdi.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili

0: Servislerine gelin, Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden, aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524 85 95 524 85 95.

0: dinle, aşk seninle.
1: Aşk yüreğine dokunur. Aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil. Geçmiş zaman tüketiyor umudu. Hayat

yüreğine dokunur. Aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil, geçmişi zaman.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: Radyo Ilk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: 102.1 Radyo Ödül. Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Yarın reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözüm.

0: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Karıştırma sayfaları. Yangın söner közden önce. Üzülmem mi sanıyorsun? Yürek ağlar gözden önce.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
0: katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en

0: 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni, duymak istemem sesini, tutmak istemem.

0: köşesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi.
1: Prangalar vurun ayaklarımı, kelepçeler takın kollarımı, uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarını, umut bırakmayın yarınlarımı. Sakın aldanmayın ağladığıma, bırakmayın beni, bırakmayın.

elimi, Allah şahit bırakmam seni.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Radyo Öğüt.
1: Durdu zamanım, bir şey diyemedim. Gitmek istedin,

kimsem, kime ne bundan? Ettiğim kötülük kendime benim, tutup da birine vurmaz ki elim. Çekilin üstüme varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan senin. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta...